0: Üç harfli.
1: Üç harfli.
0: Efendim gelmiyorlar.
1: Cookies.
0: Efendim.
1: Kapı.